0: 10 ta savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
0: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.

0: cevap bolar mı ki?
1: Alo.
0: Alo. Assalamu alaikum. Husnur Rahman, yaxşı mısınız?
1: Yaxşı.
0: Vay, uxlamas mı?
1: Yok, kimi
0: tanımadım. Ha, bar bolay. Oraya da onu radyosdan sizi bir zota kıvat edin. Başlıcı Batır Xanman. Husnur Rahman.
1: Ha.
0: Bugün hamshiralar kuni ekan. Bilishim bo'yicha siz hamshira ekansiz. Bugungi bayram bilan sizni tabriklab qo'yay deb yo'qlab qo'ng'iroq qilgandim.
1: Rahmat.
0: Tanajoningiz sog' bo'lsin. Jiyaningiz Xulkarxon bizga SMS yozganlar. Hamisha shu kasbingizdan baxt va baraka topib yashab yuring va shirin joningiz hech qachon og'rimasin.
1: Rahmat,
0: katta kan
1: baraka
0: topsin. Ya rahmat, salomat bo'ling. Endi bizda Brain daqiqa tezda o'tkazib keyin qaytamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, hurmatli oriyat donon tinglab turganlar. Tashrif dasturi boshlandi. Ustoz san'atkorimizni taklif eting deb bot-bot aytgansizlar, qo'ng'iroq qilsanglar ham, qo'ng'iroqda bo'lsa ham mayli degansizlar. Men ayam bilan gaplashdim. Yo, men o'zim boraman, nega endi qo'ng'iroqda ekan deganlar uchun mana o'zlarining so'zlarini olib, mana shu yerga jam qilib turgan holatimiz. O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkor, so'z san'atini fidoilaridan, teatr san'atini fidoilaridan, bugungi kunda dublyaj san'atimizni cho'qqiga olib chiqish uchun ancha muncha ter to'kib mehnat qilayotgan Mukambar Rahimova shu yerdalar, biz bilan, siz bilan birgalashadilar. Mana shu qolgan soatlarimizda hamsuhbat bo'lamiz. Shogirdlari so'z san'atini bugungi kundagi davomchilaridan biri Sanjar Sattorov biz yonimizdalar. Birgalashib mana ona bola bo'lib kelishgan, mana navara bo'lib bu jonga qo'shilib olish uchun shu ishlarni qilganman. Hop. Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasi dublyaj qilingan ikkinchi ijodiy uyushma deydimi? Assalomu alaykum yoppasiga.
1: Assalomu alaykum hammangizga. Yaxshi yuribsizlarmi? Sog'liklaringiz yaxshimi?
0: Salomat.
1: Tinchlik xotirjamlikmi? Xonadonlar obodmi?
0: Rahmat.
1: Hamma boriga shukr qilamiz. Boriga shukr.
0: Salomat.
1: Yurtimiz shunchalik sihat salomatlikda yurganimizga, xonadonlarimiz tinch xotirjam bo'lganiga, osmonimiz tinch bo'lganiga ming marta Allohga shukr etamiz. Faqat shukr qilsak, bu yog'i ham yaxshi bo'laveradi. Sabr bilan shukr kerak.
0: Baraka toping, Sanjar Sattorov.
2: Assalomu alaykum, hurmatli oriyat dono muxlislari. Hurmatli akamiz, ustozimiz Bahodir aka, g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ustoz oldilarida men ergashib kelaverdim, endi ustoz bilan birgalikda.
0: Sizga shu topshiriqni berdim-ku, biz qanaqa shogirdmizki, ustozlarni oldiga ergashmasak.
1: Endi o'g'il bo'lib qolganmiz.
0: Ha, o'g'il bo'lsin, o'g'ildek bo'lsin. U hammaga nasib etmaydi. Men olib kelamansam, yo'q dedilar-ku. Men o'zim olib kelamansam, menga lakasan tashin dedilar. Hayotda eshitgansiz shunaqa yoshi ulug' nuroniy ayamizni lokatsiyani tushunishlarini, telefonni tushunishlarini hayajonim.
1: Endi bolam, hammamiz ham shu xalq xizmatidamiz. Sizlar ham o'zingizga yarasha o'zingizlarning tashvishlaringiz bor. Shu xizmatni qanaqa bo'lsa chiroyli qilib oborsanglar, xalqimizni mamnun qilsanglar ovozingiz bilan bo'lsa ham. Shuning uchun endi o'zini ham har kim o'zini vazifasi ham bor. Endi tuyaga yantoq kerak bo'lsa bo'ynini cho'zadi. Shu kerak ekan, men xalq meni so'ragan ekan, mayli endi men bo'ynimni cho'zgandan keyin o'zim kelaman deydi.
0: Yashang.
1: Xalq meni ko'rsa eshitsin deb bo'ynimni cho'zib kelaman deydi.
0: Ko'rsatyapmiz sizni, YouTube kanalda video ketyapti. Hozir yoqib qo'yadi bolalar buni. Bir-birimiz ham ko'rib o'tiramiz. Ular qo'ng'iroqda ulab bering deyishgan sizni ko'proq. Biz Mukambar opani o'zlari bilan gaplashsak deyishgan. Lekin vaqt masalasi bor. Agar qisqa-qisqa gaplashsak, men ulab beraman. Mukambar opa mana oldilarida quloqchilda turibdi. Qisqa-qisqa gaplashsanglar, u cho'zilib unaqa edi, manaqa edi qilsanglar, vaqt yetmay qoladi. Keyin o'zlari ham ertalab kecha ayam juda endi dublyaj durmang, boshqa ish ham ko'p-ku, Bahodirjon. Hayotda ayting, hayot, vaqt, umr, bu insoniylik nuqtai nazari, bugungi kundagi yoshlarimizni ta'lim tarbiyasi, oldingi otaxonlarimizni, onaxonlarimizni bizga bergan tarbiyasi deb o'zlari men bilan qo'ng'iroqda 30 daqiqa, 40 daqiqa gaplashib qolamiz ayam bilan.
2: Yashang.
0: Yaxshi ko'rib gaplashamiz. Yana bir eski narsalarni boshlab, anaqa edi, nima edi, trolleybusga chiqqaningizda radionni ko'rib qolgan ekansiz, desam hozir maktab paytidan kitob o'qib olganman-ku, men kitob yodlab olganman-da. Shuncha aytibman.
1: Keyin ko'pincha anov artist qanaqa, mamnaqami, anaqami, nimaga ajrashgan? Nimaga erga tekkan? Hammani hayoti har xil. Nima ishi bor, kimmi, nima bilan? Xo'p, artist bittasi bir marta erga tegib chiqibdi, boshqa qildi. To'rt marta erga tekkan vrach yo'qmi?
0: Boshqa kasb egasi.
1: Bundoq qilsa. Uch marta erga tekkan yoki ikki marta eri o'lib kelgan hayoti bo'lmay injener yo'qmi? Yoki anaqa katta hozirgi biznesmenlar yo'qmi? Ham nima uchun artist qo'l nima deymiz haligi ustida kaft ustidadi, biz albatta biz ularni yomon tomonini san'atkor bo'lgandan keyin uni yengil tomon, yengil ayol, yengil erkak deb o'ylashadi. Yo'q, san'atni o'ziga yarasha shunchalik og'ir tomonlari borki, u bechora artisti yengil hayotni o'ylashdan hayoti yo'q. U o'zi ishini tugatgandan keyin uyiga zo'rg'a emaylab keladi. Bir amallab ayollari bir ovqatni qilsam, erim kelyapti, og'ziga tutsam, Man işin taşıdımasa buldu. Keç geldin. Bugün avukatım soğup kaldı demese buldu. Bollarım terbiyeli bosa buldu. Ertege mal sanatkor bulup antke çıkıp halka uzumu kursatsam de. Bolam antı narkaman bosa. Öke boşka bosa. Ondan yakşı yok. Kızım beybaht bosa. Mange tatıydım. Yok. Demek onun için ne kalışım kere? Birinci geldi man. Kanaka önüme işte buluşumdan sanatkor mamma. Boşka mamma. Ayol mamma. Ona man. Demek man. Uyumumu azıda gerçiliğe karışım kere. Bollarımı sağlığa karışım kere. Terbiyesiye karışım kere. Ma ulabla bir günde bir mahal spotlaşım kere. Kaka bardin bugün maktabdan ki. Numa kıldın. Maktabinde numa buldu. Ma mın numa var. Popken partiyelerin mange kursa numa var içinde. Ma uşağını şuna kılıp terbiyeledim iki doğullu.
0: Aa yaşa.
1: Onun için anca vakt kere. Aha. Ondan taşkarı kiri yuvasız. Bolla ertege maktabke boradı. Bollarla şok boladı. Aynısı okul bolla. Bugün kiyen koynağı ertege
0: yaramaydı.
1: Ahval demez. Demek keçesi bu seyem. Ertelab repetisiyiz var. Ökümüse siyomkeyiz var. Ökümüse dublajiyiz var. Yoy televinyede bilmege çakırışadı. Yok azamge okşap intervüge çakırışadı. Demek uşa vaxtke ol çaptırıp kriziyem yuvas. Aşiziyem şiraz. Dazmalizyem kılaz. Asılanı hayatı ile yengel. O ile de hizmetkar busa. O hizmetkarga artıkça pul kere. Ozu devlet işi de işlese bu artısla. Kassaya karab hamanı singar 15 günde neç pul. Ola digen pulunu asadı. Kanak uyga adam alıp işleydi. Yende yana biten narsası var. Albatta sanatta fidakar bulu. Fakat bana sahne uçun yaralgan. Sahne de işleydi. Başka cöge barmaydı. Radyoge geliş mümkün. Televizörge barış mümkün. Lekin ali halk kızmatta diyende. Hat kızmatta yürüşmeydi. Ana uşa halk kızmatta da yürgerle kızmatkarım çalış mümkün. Çünkü öyle yarım keçede. Allah katta kimidir toyda, kimidir tug'ilgan kunida, kimidir challarida yurishadi. Biz uni qamas biz. Biz xalq qatori faqat shu xalqimizga xizmat qilsak, shu bizani san'atimiz shularga yoqsa, shularga tilimiz yoqsa, shu chiroyli qilib so'zlashni o'rgatsak, madaniyatni o'rgatsak, o'zini tutishni o'rgatsak, yoki bo'lmasa salbiy obrazlarda mana menga o'xshamaylar, ko'ryapsizlarmi? Yoqmayapti. Dililarga yoqmayapti, ko'rib turibman yoki eshitib turibmiz. Demek çünkü okşamaslıyla edip kılınadı. O ozı yengil tayo bugan için yok ki yaman bugan için oşu rolü oynayıp yaman ayol bulup çıkmaydı, yaman kelin bulup çıkmaydı. Hayatımızda şunaka unsurlar varlığını kursdadı. Lekin sanatı bitti daima en yukarı numası çokku diye manası yakşılıkki iteydi. Hani ertekler yakşılıkki yetekler digende sanattan fakat yakşılıkki iteydi. Mamın bir yolga yürümek, bana kurduysun bu yolu ahırı nama bu vattı. Mamın bu yoldan yürüyün, adam gerçiliği kılıyın, meher akbatı yok atmayın, urfu adatizi yok atmayın, tilizi yok atmayın, kayırdı bu mayın. Amerika'da bulasın mı, Angliya'da bulasın mı, Germanya'da bulasın mı, uzizi, uzligizi. Bekorga erken vakit bitmek yerler, başta topum.
0: Vaz yürer manger deyip. Kaygı borsan baş.
1: Kaygı borsan. Özbekistan, Özbekim'de. Özbekizi unutmasız kere. Bize başka memleketlerine havas kılamız. O uyadı onakayken, onakayken deyemiz. Lekin ula bizge kere bizi havas kılışadı. Bizi tilimizi havas kılışadı. Bu dünya şunaka. Organa diyen dünya. Birbirini organa diyen dünya. Onun için birbirimizde nima deydi? U ananaka, mamnaka deyip lakab koyup. Yoki olmasa o doğrusu da bilmegen odamizden haligi nima deydi o'zingizcha bilib to'qib uni orqasidan gapirmang. Ko'rinishi to'g'ri, hali qattiqroq nima qilib qo'yganda hali yengil qiliqli bo'lishi mumkin hayotda. Chaqchaq kulib boshqa qilib, lekin o'sha ro'mol o'ragandan ham pokiza bo'lishi mumkin. Albatta, faqat ro'mol bilan hijob bilan buna qilmaylik ayollar. Faqat hijob o'radi-yu, ro'mol o'radi-yu, boshiga shu bilan bu odobli boshqa demaylik. Besh qo'limiz barobar emas, beshta barmoq. Shuning uchun har qayni qilma orzu, har yerni bor tosh tarozi. Shuning uchun har bitta odamni ham Alloh o'zi yaratib qo'yibdi, o'zi unga xulq berib qo'yibdi, o'zi unga hunar berib qo'yibdi. Kimga nimani yuqtiradi Alloh? Ana o'sha bo'ladi.
0: Rahmat.
1: Qani edi men ham bir doktor bo'lsam deb, bir bitta bir nimada bemori onidan turg'izib o'shandan duo olsam qani edi. Manda yo'q bu narsa. Shuning uchun bir-birimizga faqat yaxshi ko'z bilan qaraylik. Qayerda bo'lmaylik, faqat yaxshi ko'z bilan qarasak hamas yaxshi bo'lib ketaveradi.
0: Xo'p bo'ladi. Xo'z davom etamiz, soatlarni to'g'rilab olamiz. 18:30.
3: Brain daqiqa.
4: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop.

0: ve rüştalar uzulmaz.
1: Ay yaşa.
2: Aman bolin. Teşrifinizden başımız Osman'a yetti. Sağ bolin. Yana ko'p yillar ko'payla elga yurtga xizmat qilishdan charchamang. Yoningizda shogird bo'lib, navara shogird yoningizda turamiz.
1: Sağ bo'lsin ustozlarimiz.
0: Do'st Sanjarbek, u ham hozir ko'zga ko'ringan
2: hozirgi sekroy
0: aytasmi? Aktyorlardan bittasi.
2: Sekroy aytasmi? Buni alohida chaqiraman, o'zini kuni bor. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Xayr, xayr.

0: Aa, boyga taşrifte ya mükemmel arabam şu gapı aytıp gittiler. Yukarıda hem aytıp gittiler. Eğer işken bu şeyle. 60-02 Ravşanbek. 91-38 Abdullah. 10-12 Ranop. 43-47 Dilfuzi. 06-07 Abdülaziz. 75-43 İsrail eke. 91-94 Batırcan. 56-36 Abdurrahman eke.
1: Hop. Muharram Ismoilova qabul qildim. Beshik deb yozishyaptim. 89-26 Nasiba opa, 44-01 Sodiqa aka, 85-65 Mohi Gul oldim. Arofat Sulaymonova, 43-47 Mubina, 90-15 Bashorat oyi, 55-45 Said opa, 35-29 Naimxon, 91-10 Islombek, 40-96 Latif aka qabul qildik. 72-88 Mahmud aka, 16-01 Ali qabul qildik. Xo'p, yana 09-62 Sadulla aka, 43-47 Dilfuz aldım. Sallam ekin deb yozishyapti. Oltin non deb yozishyapti. 87-88 Mohidil, 02-84 Mohirona, 53-55 Shuhratbek, 08-64 Umidaxon, 82-05 Abdulvohid, 07-93 Abdulla, 61-80 Doniyor, 01-26 Abdurahim, 11-09 Abdulaziz, 94-99 Hasan, 36-00 Muhammad Rahim oldim. Sozana degan variant ham keldi. Komil Hamzayev, 64-17 Hojiya, 01-27 To'lqinboy, 79-90 Muhammadjon, 89-22 Odina momo, 18-68 Nargiza. Yeta olmayman
0: bunday. Yeta olmaysiz. Baraka toping. Labbay, assalomu alaykum. Eshitmayapman-ku, labbay. Labbay.
2: Assalomu alaykum. Qalpoqmikan?
0: Yo'q, qalpoq emas. Qalpoq desang, qalpoqday. Buni kiyib matmasa, yigit bo'ldi, chaqmoqday deydi-yu. O'nta qo'yga arziydi yaraqlashib bir jahon. Bir qarasang suvsardek, bir qarasang olmaxon. Labbay, assalomu alaykum.
2: Doppi.
0: Kim bu?
2: 62-66 Abduqahor aka.
0: 62-66 Abduqahor aka. Yashang. Yozlik doppi, qayga borsam boshda doppim. Oz yurarman gerdeb, yuqorida aytib ketdilar buni. Ayamiz ham ozgina gapirib ketdilar, milliyligimiz deganday. Marhamat, navbatdagi.
1: Xo'sh. Uning dastlabki shakllari qadimgi Xitoyda miloddan avvalgi 2-chi asrda Xan sulolasi davrida paydo bo'lgani taxmin qilinadi. Lekin u vaqtlarda uning shakli butkul boshqacha ko'rinishda bo'lgan. Hozirgi kundagi shakliga esa asrlar davomida shakllanib yetib keldi. Xitoyning sharqiy hududlaridan topilgan arxeologik topilmalar dastlabki davrda oddiy tuproqdan yasalganini tasdiqlaydi. 17-chi asrda savdo yo'llari orqali Yevropaga kirib keldi va undan faqat kina boylar foydalanishgan. Keyinchalik g'arbliklar uni yasashni o'rganishdi va dekorativ shakllar berish boshlandi. U har bir o'zbekistonlikning uyida keragidan ortig'i bilan bor. Nima haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi oriyat dona 165 lotin yozuv bilan.

0: Brain daqiqa.
1: Paykal egatlariga yoki umuman paykalga shoxariqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. O'qariq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari 29-chi Yevrosiyo iqtisodiy sammiti ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. O'zbekiston ko'proq nimalarni import qilayotganligi ochiqlandi. Sudya katta yordamchisi 53 ming dollar pora bilan ushlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Hop, hozirgi savolni javobiga umumiy javob olmaymiz o'rtoqlar. Chinni idish yo biyo. Bitta narsa bo'lish kerak-da, u alohida belgi bilan aytildi hozir. Har bir xonadonda bor. Mehri chiqib ketgan. Avvalgilar bilan boshqalar farqli o'laroq boshqacha. 98-87 Abdusamad aka, 05-45 Mahamajon domla. Kecha meni vodiyda kutib olgan. Sovg'a salomlar bilan. Mahamajon domla ham sog' bo'lsinlar.
4: Xo'p. 0509 Mahliyoda to'g'ri javob bor. Lagan, ko'za, likopcha, chinni, sopol degan variantlarni ola olmayman. Piyola degan variantni ham ola olmayman. 3460 ga Abdulazizga qabul qildik. Umid aka 1926 dan oldik. 3460 ga Abdulazizga to'g'ri javob. Xo'p, Samarqanddan Nuriddin Rashidov to'g'ri. Yana qog'oz bo'lsa kerak deb yozishyapti. Xo'sh 55-20 Maftuna 18-68 Nargiza Arafat Sulaymonova qabul qildik. Yana 72-26 Shoh Sanamxon to'g'ri javob berganlar. 84-77 Gulnoza 18-99 Hasan akamidi. Hasanboy akam 50-42 Abror aka qabul qildik. Xumlarmikin, kosamikin, ko'zamikin, yana chinni piyola 27-40 Ziyodaxon 96-20 Shoh Sanamxonda to'g'ri.
3: Nima edi u? Cho'ntamidi, pulmidi? Xabar o'zi kerak. Labbay.
5: Alo.
3: O.
5: Qumg'on yoki samovar?
4: Qumg'on yoki samovar?
3: Yo, u ham emas, bu ham emas. Yaqin bir-biriga. Uda o'sha avlod, davomchilari. O'sha yerda. Aka-ukalari, amma-xolalari. Labbay assalom.
4: Ko'pchilik yoniga keldi.
3: Labbay.
6: Assalomu alaykum. Choyni bo'lsa kerak.
3: Kimsiz?
6: 0120.
3: İsminizi yetmeyiz, topşma.
6: Ertekiz söyleyiz.
3: Bu da, Xudayım. İsminizi yetmeyi topşma akılın, ertek tevekkelde oyunu var. Çay neydi gelirler, doğru cevabı gelirler. Çay neydi? Mihri çıkıp gitken haza. Tur burçegi, uç burçegi, şişeligi. Bugün burçayda öldüm, burçayda. Tekide alo yandırırken. Yaha.
4: Isıtır et.
3: Isıtır sındıp. Hocam şişeli çay neyken, tekide. Şakam yandırırken. Ne kadar sıkmaz ve indim, öyle soğukmamasın dıp. Yenar kavap ham shunaqa qilashadi. O'zingiz pishirib o'tirasizmi, daqil tepasida tortib turmas bor. Tortiradi. Kabob cho'pini aylantirib o'tirib, bugungi uchrashuvimiz bir narsa deyaptimi, xonim?
4: Endi
3: nima deysiz? Pulni o'zim to'layman deysiz.
4: 50 yillik qilaman deysiz.
3: 50 yillik. Endi menda pul tushmayapti-da hozir kartaga. Siz berib tursangiz, shu to'ydan keyin surishib ketamidik deganlar. Otabekga 84-47
4: dan qilayam bor, lekin.
3: Bor, mana ijtimoiy tarmoq qo'yishyapti-yu. İş qilib oqat yeb kelgan bo'lsin deb.
4: Ko'z tegmasin, molda yurkansiz deb.
3: Bugun qayerda o'tirishamiz? O'tirma qilamiz. Bog'laylar qo'ya qolamiz.
4: Tekin.
3: Tekin. Mana mazga mana u yaxshi bog'ni ko'rsatay, gullab yashnayotganini. Hop, shu bilan qachon yana kela olasiz? Erta erga deb ketib qachon? Yuring undan ko'ra ana Adiblar xiyoboniga kiraylik. Har bitta yozuvchi shoirlarni tanishtiring. Mana Hazrat Navoiy bobomiz oldidan o'tib ketyapmiz. Mana bu tomonda palonchi. Qarang qanday bahovo joylar. Qayta turib duo. Hum gaz kelib o'tagansiz-da. Gaz. Hop. 6 kishiga sovg'a bo'ladi. Birinchi beshlik 5959 raqamidan Komilaxon degan asl muxlisamiz sovg'alar bor. 6-chi raqam Ozoxon Ozodaxonim Nursaidova konsertlariga taklifnoma bo'ladi. Diqqat, musiqiy savol. İcraçını kim ekerliğini topsayız? 71-203-10-65 elektron belge arayadığına 10-65'ke yazamız kim icraçı?

Seni diye uyğansam hər tong. Seni diye yumulsa kuzum. Ey Tangirge ilk uçu isyon.